0: Hangi gelecek televizyonları inşa edeceğiz?
1: I love time.
2: What should guide us?
3: I'm making a test.
4: Ölümden korkuyorum.
5: Today I'm afraid of water.
4: Barışı umuyorum. Sihire inanıyorum. İnsanlara güveniyorum.
6: The future is coming on.
4: Yüksekten korkuyorum. Mroy nevi görün vas ni... Mroy roh nad mülü... Mroy na nere his...
5: Mroy vriyer vme... Yes...
4: Mroy mu ışırı...
6: Mange mak zirish nüfe... Sehtan
3: kirim ya...
4: Mroy roh nad keski... Kedileri severim.
7: Auf ewig winter.
1: In the future, I'm afraid of affection.
4: Son kek dilimi için savaşacağım.
8: 인류는 마침내 화성에서 생활할 수 있을까?
6: The future is always gonna bring surprise.
4: 예전 kalmaktan keyif alıyorum.
6: The future is in our memories.
9: Ich hoffe, dass der Krieg bald endet.
6: Zurück in die Zukunft.
10: It is so hard to say goodbye to yesterday. I am wondering how many species will be survived.
6: Geçmiş şimdi gelecek. Blick in the Zukunft.
11: Digital, digital lo.
6: In the future, will it be the same? Önünde parlak bir gelecek var. The future is now. We are the children of the future.
4: Berlin'e geri dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.
12: Was wird nur aus der Zukunft?
1: Pero tener razón no es suficiente.
6: The future starts today.
13: Ich wünsche mir, dass alle Leute glücklich sind.
6: Not everyone is coming to the future.
14: Schauen wir mal den Sengmas Show.
6: Gelecek eskisi gibi değil. Ja, du sollst dich nicht. Jede wie sich sehr gelegt.
13: Es ist wirklich nur eine Lasse im Schnüffchen.
15: نكون نكذب على أنفسنا إذا كنا نعتقد أن الإمرأة حصلت على حقوقها كاملة. أتمنى بالمستقبل أن نصل إلى مجتمع لا نفرض فيه على الإمرأة بشكل مباشر أو غير مباشر أدوارا وقيود. عيد إمرأة سعيد لكل نساء العالم.